0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüüsü.

Şeriktiktin başka iş belgülöçüsü Mayun Dong mınday bildirdi. Bağçı rayonu gündüzü caydarı seyildi, tüngüsü oyun gördü, bütkündük ticaret ülgüsünü şikaşırıp, Ürümçü şarının tündügündökü tüngü madenes sayakat, böksölgün önümdü tolturdu. Geyin karımda bağça cumşak detalcına katu detalcı abduların unandığı asıldaştırıp, tört mezgildin mezgildüğü canlı baş tema kıymalı cana oyun mazmunu birgeleştirip, türdü hükümet kerkana birleşme dostluğa, izilde yürönü tovu kuru, ekonomika soda almaştır kıymalıların calgaştırıp madene sayakat kesi var kulu, hoşol cerdikilerden cumuşka orun da şuusuna türt kub olup, dikandardın kireşesin arttırığa güç koşup şardın tündükünde asıl sapattu ayıl çarba madene sayakat ülgülü tınıgu rayonun jaratat.

Şenjan radio televiziya stansiyası Solutioning Abond terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akıl edirektu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügö mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu janırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu ugarmandarı. Эми Şinjan Radio Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Berüüzdü oguğa çakırabız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jumgo Şincan'dı görsötöbüz. Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz kuup malumat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Tolo Tien Shan Shaogu Alçırba İlim Teknika Çektu Şeriktiğinin Öndürüş Zavod Başçısı Li Shaobo mınday dedi. Mından arı biz bul jolku güvölük berini jağı baştalu tüyünü kılıp, jakşı, jaşıl sapat ölçömünde bekem turup çeki materiali ege jana iş koşu tartımın qatağın başkarıp tizgin dep. Mamleket tarajalı belgine iştetini kalıptaştırıp, sapattu marka obrazın jakşı korkup, tüşümdü gönül koyup jakşı iştep tolunun, jakşı tüşümdörün Şinjan'dan çıkarıp büt mamleketke bet aldırabız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şeriklikten başka iş belgili ölçüsü Jang Xiu mınday bildirdi. Ekologiyan aldın korunga koyu, dikandar menen birgeleşü. Dikandardı jetektödön turgan önügü algaçkı müdösün estebek em saktap, partiya kuruluşuna tayanıp bilim teknikada janlık jaratuğa güç koşup, kesip darajasını östürüp, eldi baytunun kaptoo çölkömün sızıl, geñirtebiz.

Şenjang radio televiziya stansiyası Solution Abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktum malumat aralıcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga singip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jungo Şenjangdı körsötöbüz. Şenjang radio televiziya stansiyası Solution Abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orundaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malumat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, teren tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizden meyri makabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şeriktiktin başka iş belgülöçüsü Mayun Dong mınday bildirdi. Bakçı rayonu gündüzü caydarı seyildi, tünküsü oyun gördü, bütkündük ticaret ülgüsünü şikaşırıp, Ürümçü şarının tündükündökü tünkü madenes sayıqat, böksölgün önümdü tolturdu. Geyin karımda bakça cumşak detalcına katu detalcı Abdullah'ın Ronaldo asıldaştırıp, tört mezgildin mezgildü canlı baş tema kıymalı cana oyun mazmunu birgeleştirip, türdü hükümet kerkana birleşme dostluğa, izilde yürönü tovu kuru, ekonomika soğuda almaştır kıymalıların calgaştırıp madene sayakat kesi var kulu, hoşol cerdikilerden cumuşka orun da şuusuna törtkü olup, dekandardın kireşesini arttırığa güç koşup şardın tündükünde asıl sapattu ayıl çarba madene sayakat ülgülü tınıgu rayonun jaratat.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şüting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, Sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solushitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın

Şeriktiktin başkı iş belgili ölçüsü Can Şiu mınday bildirdi. Ekologiyan aldın korunga koyu, dikandar menen birgeleşü. Dikandardı jetektödün turgan önügü algaçkı müdösün estebek em saktap, partiya kuruluşuna tayanıp bilim teknikada canlık jaratuğa güç koşup, kesip darajasını östürüp, elde baytunun kaptoo çölkömün sızıl genirtebiz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügü mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz. Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orundaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz kuup malumat berip, göptügö mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonghua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonghua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonghua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigi.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonghua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Tolo Tien Shan Shaogu Alçırba İlim Teknika Çektü Şeriktiğinin Öndürüş Zavod Başçısı Li Shaobo mınday dedi. Mından arı biz bul jolku güvölük berini jağı baştalı tüyünü kılıp, jakşı, jaşıl sapat ölçömünde bekem türüp çeki materiali egücüne iş koşu tartıbın qatağın başkarıp tizgin dep. Mamleket tarajalı belgini iştetini kalıptaştırıp, sapattu marka obrazın jakşı korkup, tüşümdü gönül koyup jakşı iştep tolunun, jakşı tüşümdörün Şinjan'dan çıkarıp büt mamleketke bet aldırabız.

Şeriktiktin başka iş belgülöçüsü Mayun Dong mınday bildirdi. Bakça rayonu gündüzü caydarı seyildi, tünküsü oyun gördü, bütkündük ticaret ülgüsünü işe aşırıp, Ürümçü şarının tündükündükü tünkü madenes sayıqat, böksölgün önümdü tolturdu. Geyin karımda bakça cumşak detalcına katu detalcı Abdullah'ın Ronaldo asıldaştırıp, tört mezgildin mezgildü canlı baş tema kıymalı cana oyun mazmunu birgeleştirip, türdü hükümet kerkana birleşme dostluğa, izilde ürünü tovu kuru, ekonomika soğuda almaştır kıymalıların calgaştırıp madene sayakat kesi var kulu, hoşul cerdikilerden cumuşka orunda şuğusuna törtkü olup, dekandardın kireşesin arttırığa güç koşup şardın tündükünde asıl sapattu ayıl çarba madene sayakat ülgülü tınıgu rayonun jaratat.

Şinjang radio televiziya stansiyası Salu Shooting Abon terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, Salu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjang'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düyünöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromos rötke oxşuş, bizdin jan düyünöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Akılma kan çölünün tüştü geçeğindeki koten odanının Segizköl aylındakı Jaşıl Akak Kölü Görk rayonuna girgende sarı kumdu negiz. Jaşıl Akaktay suunu rok kılgan togroktor suular arasında ayıkalışıp boy götürüp turgan. Tereңdigi okşoş bolbogon jap jaşıl kölbeti çöldü jayılıp, komsu menen bar bolup tura turgan ekologiyalık oromo sürötü akırın akırın jayılgan ele. Ekologiyalık kumdu tizgindi arkulu bardıkka keltirgen bul sıykırlı görk madene sayakat agın su arkulu ayıl kıştaktardın gürdü toprağın suuk attap, aylandadaki kıştak turgundarın eşik altında ile sayakatçılık arkulu kereşesin aşırı tamak kesesin bekem karmo mümkündügünü yeğildi. Görkörü 80'e çıkkanda Bütköl rayonu göz aldığınızga tartılat. Külünün toğısındağı yergen kar, sel suları sel başta östüngün boyulup çöldögü oypot jerge koyulup, gündüründe jaşıl, gök, sus jaşıl akaktay türdü tüstörge girip, jaşıl akak kölü degen naam oşondon bardıkka gelip, Şinjanın işçi sırtındakı sayakatçılardı art-artınan gelüügü eliktirdi.

Şeriktiktin başkı iş belgili ölçüsü Jang Xiu mındayı bildirdi. Ekologiyan aldın korunga koyu, dikandar minen birgeleşu. Dikandardı jetektödün turgan önügü alğaçkı müdösün estebek em saktap, partiya kuruluşuna tayanıp bilim teknikada janlık jaratuğa güç koşup, kesip darajasını östürüp, eldi baytunun kaptoo çölkömün sızıl, genir tebis.